Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözlerin.

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler.

Evinin evine de gelmişim ayol. Evinin evin görüsüne de geldim. Uy ben elim lok. Uy ben elim lok. Uy ben elim lok. Uy beni de öldürün.

Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

Türkülerim yetmeyecek anlatmaya, sevişmemize. Toprak toprak kokacak, kabaracaksın ekinime. Gecemiz çiğ olmaktan kurtulacak. Ölümden uzak duracağız. Yaşamak, sırf yaşamak için vermede yarışacağız. Nefes nefese. İşlenmiş sevgiler sun bana. Utanmayalım demlenen içkimizin tadına varmaya. Boşuna yorgunu olmayalım aşk savaşından çıkmanın. Yenilgilerimizden çıkardığımız dersleri yaşatalım her bir yeri.

Ayın gözü bulanıksa durulsun, kısalsın acıları türkülerimin, yıkılmaktan kurtulsun gözyaşlarım, zührem olunca gözlerim. Çocuk sesleri yüreğimizin eşiğinde, umudumuz yaşama sevinci için.

Gözlerinin, gözlerinin dibini severim ki yürek yurdumdur. Gözlerin geçit verdi ya, sevdayla geçeceğim umudumdur. Sevinçten yağmur gibi kipriklerine tırmanacağım.

Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler.

0: Keşke gelip burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.

Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerim.

O güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimin yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı. Esen yelde

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

batırdım gönlümü ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısrağı döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle. Haftanın en çok istek alan eserleri Top 20 başladı.
2: Radyo Çağdaş'ta müzik yine sözünü söylemeye hazırlanıyor. Türk halk müziğinin, Anadolu ezgilerinin ve dinleyicilerimizin oylarıyla belirlenen Radyo Çağdaş Top 20 listesiyle karşınızdayız. Bu liste öyle rastgele hazırlanmıyor. Hafta boyunca gelen mesajlar, en çok dinlenilen türküler, sosyal medyadan gelen talepler ve dinleyici oyları bir araya geliyor. Ve ortaya haftanın en çok konuşulan eseri çıkıyor. Şimdi Radyo Çağdaş'ta geri sayım başlıyor. 20'den 1'e doğru ilerleyeceğiz. Ve bakalım bu hafta zirvede hangi türkü var? Hazırsanız Radyo Çağdaş Top 20 başlıyor. Serap Ertekin, Özcan Türe yaralıyım eseriyle bu hafta listemizde 20 numarada.

0: 19 numara.
1: Ali Sever, selamın gelsin. Bu hafta listemizde 19. sırada.

0: 18 numara.
1: Cenk Atercan, Güler Duman, Karabağrım eseriyle bu hafta listemizde 18. sırada.

0: 16 numara.
1: Mustafa Eke Bağışla Beni eseriyle bu hafta listemizde 16. sırada.

0: 14 numara.
1: Gürkan Çapkan, Elden Duydu Mesele'yle bu hafta listemizde 14. sırada.

0: 13 numara.
1: Ferhat Üngür, Remzi Tekin, Kaybettim Leyla'mı adlı canlı performanslarıyla bu hafta listemizde 13. sırada.

0: 11 numara.
1: Ali Kınık, bildiğin gibi değil adlı çalışmayla bu hafta listemizde 11. sırada.

Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

0: On numara.
1: Ve geldik ilk ona. Erdal Erzincan Gitme Turnuva Meseri'yle bu hafta listemizde 10. sırada.

0: 9 numara.
1: Vedat Gündoğdu, Sorbin adlı çalışmasıyla bu hafta listemizde 9. sırada.

0: 8 numara.
1: Güler Duman, Koray Çatal Bu Gece adlı eserleriyle listemizde 8. sırada.

0: 6 numara.
1: Cengiz Özkan Ölüm Endişesi eseriyle bu hafta listemizde 6. sırada.

0: 4 numara.
1: Özgür Akdemir, Ayağında Konur eseriyle bu hafta listemizde 4. sırada.

0: 2 numara.
1: Ve geldik listenin ortağına. Sayıp Can Orhan, Öldüm Ağlasam Ne Olur eseriyle bu hafta listemizde ikinci sırada.

0: bir numara.
1: Ve artık geri sayımın sonuna geldik. Radyo Çağdaş Top 20'de bu hafta en çok dinlenilen, en çok paylaşılan ve en çok istek alınan eser. Karadeniz'in içtenliğiyle Anadolu'nun derin ruhunu aynı eskide buluşturan güçlü yorum. Ender Balkır, Selçuk Balcı, Dost Nazarı. Hafta boyunca dillerden düşmeyen, herkesin yüreğine dokunan bu eser bu haftanın zirvesine adını yansırıyor. Radyo Çağdaş Top 20'nin birinci sırasında.

0: Haftanın en çok istek alan eserleri Top 20 sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

adımlarım kan damlasa, yollar kesmez takatimi, açlime fermanlar olsa, geçmez.

önüm sıra pusu dursa, izlerimi mermi sürse, ölüm yaksa dağlarımda, geçmem senden sevdama si. Önüm sıra pusu dursa.

0: Yine terör, yine hain saldırı. Ve Türkiye şehidine ağlıyor.
1: Kınamı elime yakıp da sen gönderdin askere. Asker ocağı değil annem. Bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

millete selam olsun. Kulağcı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye.

ve gör Destim Akbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankaya'da, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da

ebediyeten akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlu.

0: ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim, yarın da.
1: Ne gök yere indi, ne bulutlar taşıdı bizi. Sıcaktın alabildiğine. Ellerim yandı. Turnalar alıp götürmedi. Şarkılar söylemedi bize bülbüller. Sıcaktın alabildiğine yüreğim yandı. Çocuklar gibi olamadık sevince. Büyük olan sevdamızdı. Biz zaten çocuktuk. Başı bozuk aşklarımız olmamıştı hiç. Kirlenmemişti daha denizlerimiz. Sular kadar saftık. Serçe parmağım değse tenine, nar gibi kızarırdık. Isınır ısınır, sanki tüm Ankara'yı biz ısıtırdık. Dardı zaman. Böylesine seven tek ikimiz bilirdik. Köfte ekmek taş üstünde, sanki en uzun tatildeydik. Okyanusları aşacak, dünyayı değiştirecek güçteydik. Söz vermiştik, bir biz değişmeyecektik. Ayıptı ya o zamanlar sevdalanmak. Sıraların üstüne atlarımızı gizli gizli yazardık. Yeryüzünün tüm aşıkları gibi kendimiz için yasalar, yasaklar bellemiştik. Sevdiğimizden değil, yetmediğinden paramız bir bardak birayla saatlerce ağlardık. Vizyondaki filmlerin, romanlardaki aşkların dünyayı umursamayanlarını seçerdik. Ayrılık diye bir ölümü bilirdik. Sıcaklık alabildiğine bakınca gözlerimiz gülerdik. Biz dünyayı birbirimizle sevdik. Geleceği bir yorgan gibi üstümüze çektik. Eskiyordu bakışlarımız. Lakin dardı zaman, eskiyordu zaman. İster istemez bir gün fark ettik. Yakacak başka göz yoktu ama bizi. Artık arıyordu nedensiz. Fark ettiğimizde ayrıldığımızı, ayrı ayrı yandığımızda bedenlerimiz, biz bir şeyi anladık. Yatsıyamayacağımız tek gerçeğimiz, aşkı adam gibi yaşamış, eskitmeden, yeterince eskitmeden rafa kaldırmıştık. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli.

Sana dokunamadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgın mısın biraz bana? O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum. Saçların savrulmasın rüzgar. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıklarımı? Senin olmadığın akşamlarda tersiz yanıyor sokak lambaları. Ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama sövüyor gibi. Bir İstanbul değil. Sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezlikten geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor. Herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam. Zamanı durduracağım sanki. Işıklandırılmış vitrin camları ayna olup yüzüme çarpıyor. Anladım. Ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En ihtiyarı oluyorum bu kentin. En bilgesi, en ağırbaşlısı, aşkın olgunlaştırdığı suskun bir dervişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım. Ben senden başkasını bilmem ki. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum. Sabah çıkmayacakmış gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer koskocaman susuyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü, maske yapıp gecenin karanlığını bir afan dede bulup satın almak istiyorum çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağarırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun bende böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yürekleri? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

bizi bilirsin. Avuçla su içmeyi marifet biliriz. Yenilmeyi bir de kendisi ağzımızda. Bizi bilirsin. Saçımızı ıslatmayı fiyaka biliriz limonla. Tesbih yaparız düş kırıklarından. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz. Vademiz dolduğunda avuçlarına gömülmek.

Bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın, serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun veya benden önce kalkıp gitmişliğin. Gece boyu dolandığım barlarda. Sarhoşlara tekrarladığım adın. Balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

Seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkeste seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah, turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz incinen gururum.

Bahis olmaz sevda koşularının, kısra olmaz, hoşusu olmaz. Gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez, kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık, ne olur gözümün yüreğimin feri. Ne olur yani dünyayı kazansam, ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça. Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün, olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma, olmaz lezzeti sen yokken sevginin, ta, ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım. Ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler Ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken, diz dövüle dövüle yar bulunsaydı, bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurdu.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan! İstanbul, ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi! Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En ücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencerene çıksam o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı düğün işte.

düşüyor saçlar, biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi, yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri, yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştır randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Hey Bedir Han, hey, mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

0: Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller şimdi dolanır kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzeli topyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam? Hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ölür ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara o inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ben ve hangi su bağışlatır?
1: Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki: çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim baharları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra, şarkılardan arta kalanlar kulağımızda, rakının susuzuyla delikanlıyız, sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola, bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan, bu yolculukta? Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çıkar.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek, evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına, en hızlı adımlarınla koş baba, bırak kahveyi. Orada burada eğlenmeden, oyalanmadan, koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba.

Senin sesinle başlayan bir ıslık, kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta? Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın, serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun veya benden önce kalkıp gitmişliğin, gece boyu dolandığım barlarda. Sarhoşlara tekrarladığım adın, balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle?

başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz incinen gururum.

yakıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Kum gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

Oh my God.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun, akarsuydun ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere, güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim ve yemin ediyorum yoluna sereceğim bütün yıldızları.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gökkuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum.

Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıldızları.

Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen

benimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin. Lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin. Lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin. Lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin.

misin? Yokluğun anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz.

hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin.

uykumun arasında çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Yine acıların tazelendi günüm. Yine yüreğim, yine yüreğim buzlara döndü. Güneş bile eritmiyor artık beni. Yılların aklıma geldi. Gönlümdeki

Mabuzhane bile canım kalmadı gülüm. Neredesin? Şimdi bir toprak mısın gülüm? Sivas'ta yandı gülüm. Ölüm, ölüm Kars'ta kaldı gülüm. Ölüm Dersim'de.